udufite dusemo cyamo tubona niba ari tujya tudagara bakadusya ari umukeke umbye bakadusya ekifi ifi zose bakazisya eh hanyuma hariho amata amavuta ivyo rero babigaburira umwana kabiri ku munsi imbere y'umutaga no kumugororo mwabyumvise eh nuko